0: vatnada.
1: Vatnada. Bu gülmek için dedik daha. Mesela.
0: Mesela yerde biraz bizi gede gelmize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek eylesin.
2: Гидравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.